Anadaşlar koptuk eller gözyaşın Birlik bulan talik uydu yaşama Hak yürekten kurban etken özbaşın